ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Sana tutsak olmasa bu deli gönlüm böyle peşinden koşar.

0: bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme diye.
1: Düştüm.

Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

1982 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ilk defa Almanya Nicole'ün seslendirdiği Birazcık Barış şarkısıyla zafere ulaşırken 82 Türkiye Eurovision birincisi Neco yarışmada Honey şarkısıyla 15. olmuştu. Retro'ya Clips Halle ile devam ediyoruz ve 1986 yılında

Zümeyra'dan bir Özdemir Erdoğan şarkısı dinledik. Sevdim Seni Bir Kere. Bu şarkıyı Ajda Pekkan'da 8. stüdyo albümünde 1982 yılında seslendirmiştir. Retro'ya Gökmen'le devam edeceğiz. 1970

sana bıraktık ve canım sıkılıyor canım. Bu şarkıyı son olarak Sıla'dan da efsane bir yorumla dinledik. 80'lerin en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Keyifli bir grup 5 yıl önce 10 yıl sonra. Şarkımız da Yağmur. Yağmur.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Barış Manço'nun 1989 yılında yayınladığı Sahibinden, İhtiyaçtan albümünden keyifli bir şarkı Gönül Ferman dinlemiyor. Retro'da tarzımızı biraz değiştireceğiz. Nilüfer'in Bir Selam Yeter albümündeyiz.

Tüy Evcioğlu tarafından yazılan Türkçesi iki yabancıyı seslendirdi. Süperstar 80'lerde, 90'larda, 2000'lilerde de hep hayatımızdaydı. Günümüze eşlik eden şarkılarla bizlerle ilerlemeye devam etti. Bugün Ajda Pekkan'dan Bir Günah Gibi şarkısını çaldım sizlere ve kapanışımız Mazhar Fuat Özkan'dan Yalnızlık Ömür Boyu. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
7: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
11: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki filebekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dualar ederek şehit ailelerinin acılarını paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, trafik ve asayiş uygulamalarına katılarak bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Gıda mühendisi Kamuran Öztop, et tüketimi ve saklama koşulları konusunda uyarılarda bulunarak kesim sonrası ette oluşan ölüm sertliğine dikkat çekerek sıcak etin poşetlenmesi, etin yıkanması ve çözülen ürünün yeniden dondurulması gibi halk arasında doğru bilinen yanlışların ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin'de nektarin fiyatlarının halde 15-20 TL bandına kadar düşmesine tepki göstererek üreticinin büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, özellikle tarım kredi kooperatiflerinin piyasada etkin rol almamasını kabul edilemez gördüklerini söyledi. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Türkiye genelindeki serbest bölgelerin ihracatı yılın ilk 4 ayında 4.2 milyar dolara ulaşırken Mersin serbest bölgesi bu yılın ilk 4 ayında 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle dikkat çekti. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgenin stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması daha tamamlandı. Makine dairesinde 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Silifke Gazi Ortaokulu öğrencileri matematik ve mantık oyunları olimpiyatları finallerinde Türkiye dereceleri elde etti. 5. sınıf öğrencisi Ali Şefik Pekşen ise Türkiye şampiyonu oldu.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde yiyin. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199,50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259,90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149,90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89,90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü 24 saat.

Bayramlar sevilir çünkü bayramlarda insan sevdikleriyle bir araya gelir. İnşallah sizin için de güzel bir bayram günüdür. Birlikteliğimiz başlıyor Gülgüne Gül'le de. 27 Mayıs 2026. Bu güzel çarşamba gününde hem böyle ziyaretlerinize eşlik edelim istiyorum, hem güzel şarkılar dinleteyim size. Hazırsanız yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: Şimdi çok renkli saçlar, piercingler, ayakkabılar, böyle ilginç ayakkabılardan bahsediyorum ve daha birçok şey. Aslında 21. yüzyılın moda akımları konusunda en zengin yüzyıl olduğunu düşünürüz. Ama durum hiç de öyle zannettiğiniz gibi değil. Eğer böyle tarih kitaplarını karıştıracak olursanız, geçmişte yaşayan insanların genellikle toplumsal konumlarını belli etmek amacıyla birbirinden ilginç yöntemlerle görünüşlerini değiştirdiğini görürsünüz. İşte o ilginç moda akımlarından bahsedeyim istedim ben de bugün. Hazırsanız az sonra anlatmaya başlıyorum.
1: Korkun

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.

bayramlarda hepimiz böyle çok daha özel giyinmeye çalışıyoruz. Ama aslında tarihte de insanlar ilgi çekmek için çok özel kıyafetler kullanmışlar. Ben de o yüzden size tarihte popüler olmuş ilginç moda trendlerini anlatayım istedim. Kokulu konilerle başlayabiliriz. Antik Mısır'da yaşamış Nebamun'un mezarında bunun örneklerine rastlanıyor. Soylu kadınlar kafalarında bir koniyle resmedilmiş o dönemde. Parfümlerin olmadığı günlerde insanların kafasına taktığı koniler aslında tam bir parfüm görevi görüyor. Kokulu mumlardan veya greslerden yapılan bu koniler genellikle kapalı mekanda gerçekleştirilen özel günlerde kullanılıyormuş ve böylece sıcaklığın etkisiyle eriyen koni çevreye güzel kokular yayıyormuş. Arkeolojik kanıtların yeterli olmamasından dolayı bozulmamış bir koni henüz bulunamamış. Bazı bilim adamlarına göre resimlerde görünen koniler birer sembol olarak değerlendiriliyor. Hangisine inanmak isterseniz yani.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerinden bahsetmeye devam ediyorum size. Sırada peruklar var. 16. yüzyılda peruk yapım sektörünün gelişmesi ve eş zamanlı olarak frenginin ortaya çıkması aslında bir tesadüf değil. Orta çağlarda uzun saçlı olmak zenginliğin ve yüksek sosyal sınıfın bir göstergesi. Bu durum erkekler için de geçerli. Hani sadece kadınlar arasında yaygınmış gibi düşünmeyin. Bu nedenle orta ve üst sınıfa ait bireyler saçlarının daha uzun görünmesini istedikleri için peruk takmaya başlıyorlar. Frenginin toplumlarda baş göstermesiyle birlikte de genellikle lavanta kokulu olarak üretilen peruklar da piyasaya çıkmış. Fransız Kralı Louis de peruk takmaya başlayınca yalnızca toplumun üst sınıfları tarafından kullanılan peruklar tüm Avrupa'da moda haline gelmiş. Frengi nedeniyle 17 yaşında kel kalan Kral Louis kendine en gösterişli peruğu yaptırmak için 48 kişiyi işe almış. Bu dönemde İngiltere Kralı ve kuzeni olan Charles da peruk kullanmaya başlıyor. 18. yüzyılda gerçekleşen Fransız Devrimi ve İngiltere'de yürürlüğe giren peruk vergisinden dolayı bu moda son bulmuş. Her

Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini anlatıyorum size. Topuklu ayakkabılara da değinmek isterim müsaadenizle. Venedik toplumunda 16 ve 17. yüzyıllarda oldukça popülerler. Aslında pratik amaçlı kullanılmaya başlanmış. Venedik'in çamurlu ve pis sokaklarında rahatça yürüyemeyen soylu kadınlar yüksek topuklu ayakkabılar giyerek bu sorundan kurtulmuşlar ama kısa bir süre sonra tıpkı peruklar gibi topuklu ayakkabılar da bir sosyal sınıf göstergesi haline geliyor. Ayakkabı ne kadar yüksekse onu giyen kişi o denli önemli biri olarak kabul ediliyor. Bu moda bir süre sonra oldukça tehlikeli hale gelmiş çünkü ayakkabı yükseklikleri oldukça artmış. Çevresinde gösteriş yapmak isteyen soylular kendileri için oldukça yüksek ayakkabılar yaptırmaya başlamışlar tahmin edeceğiniz gibi. Topuk yükseklikleri 50 santimetreye kadar yükselmiş ve ayakkabıyı giymek isteyen kişinin birinden yardım almadan ayakkabıyı giymesi mümkün bile değilmiş. Gerçekten insanın olduğu her dönemde bu sınıfsal farklılıklar var ve insan ilgi çekmeyi de çok seviyor. Kim ne derse desin.

Bir gün ve bu güzel günde tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz birlikte. Gülgüne Gül'e devam ediyor. Cambaz ayaklığından da bahsetmek istiyorum size. Şimdi topuklu ayakkabılardan bahsetmiştim az önce. 19. yüzyıla gidiyoruz bu sefer de. Fransa'da insanlar günlük hayatlarında cambaz ayaklığı kullanmaya başlıyorlar. Uzun bacaklar olarak isimlendirilen bu ayaklıklar çobanlara yabani otlarla kaplı tarlalarda hareket etme olanağı sağlıyormuş. 1981 yılında bir makale yayınlanıyor. Cambaz ayaklıkları da enteresan bir şekilde tarif edilmiş. Ayaklıklar ahşaptan yapılmış 1,5 metre yüksekliğinde ve insanların ayağını koyabileceği bir yere sahip olan yürüyüş mekanizmalarıdır deniyor. Çubukların üst tarafı inceltilerek kişinin bacağının yan tarafına tam oturacak hale geliyor. Çubukların alt tarafları kalın kişinin düşmesine olanak sağlayamayacak bir hale getiriliyor ve zaman zaman koyun kemikleriyle güçlendiriliyor. Yalnızca bir çoban ayaklığı olarak kalmayan bu yüksek çubuklar tahmin edebileceğiniz gibi şehirde herkes tarafından kullanılmaya başlanmış. Çocuklar dahi okula bu ayaklıklarla gitmişler. Bir süre sonra yaşanan tehlikeli kazaların ardından da bu ayaklıkların kullanımına bir son verilmiş.

0: gülle, gül güne gül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barış kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki filebekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı 3'ler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo

İnsanların kıyafetlere yüklediği anlamlar aslında tarihin her döneminde çok ilginç. Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşmaya devam edelim. Gösterişli kıyafetlerden bahsetmek istiyorum bu kez de size. Kıyafetleri ekstra şeylerle donatıp oldukça gösterişli bir hale getirmek Elizabeth dönemi İngiltere'sinde oldukça popüler. Tahmin edebileceğiniz gibi. Erkekler ve kadınlar arasında özellikle elbise kollarını oldukça gösterişli bir hale getirmekse çok yaygın eylemlerden bir tanesi. Bu dönemde yaşayan bir erkeğin ceketi ortalama 3 kilo ekstra süs içerebiliyormuş, biliyor muydunuz? Ceketlerin üzerinde mendil, pamuk, at kılından yapılmış süsler görmek de oldukça mümkünmüş. Elizabeth dönemi modasına uygun bir şekilde kıyafet süsleme modası 17. yüzyılın ortalarında kayboluyor ama insanlar farklı şekillerde de olsa elbiselerini daha gösterişli bir hale getirmeye devam ediyorlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Radyo Hikayesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Levzat Gedik.
4: Radyo Ülkü.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
3: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
3: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
7: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
2: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
4: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
11: Her zaman her yerde.

Gülgüne Gül'le de bugün tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz. Sırada alt kısmı dar eteklikler var. Şimdi yüksek topukların aksine görünüşe göre alt kısmı dar eteklikler kadınları yavaşlatmak için yapılıyor döneminde. 20. yüzyılın başlarına gidiyoruz şimdi de. Popüler hale geldiği tarih bu çünkü. İlk kez bir Fransız moda tasarımcısı tarafından 1910 yılında piyasaya sürülüyor. Bu tasarım kadınların bacaklarını sarıyor ve eklemlerini sıkıyor. Modacı diyor ki, evet kadınların göğsüne özgürlüğü getirdim fakat bacaklarını tutsak ettim. Hanımlar aslında tarihin her döneminde moda için böyle türlü türlü acılar çekmeye devam ediyorlar. Anlayacağınız üzere.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.

0: Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Bu güzel bayram gününde. Yandan bağlanan korselerden bahsetmek istiyorum size. Dik açılı, erkeksi ve kum saati şekline sahip bir vücuda sahip olmak. Bütün kadınların tarihin her döneminde aslında en büyük amacı. Evet, 1920'li yıllarda da her kadının hayali. Bu forma girebilmek isteyen kadınlara yardımcı olması amacıyla oldukça ilginç bir korse tasarlanıyor. Yandan bağlanan korseler kadınların böyle göğüs bölgesinin daha düz görünmesine olanak sağlıyor. Ünlü bir korse yapımcısı tarafından üretilen bu ürünler diğer korselerin aksine kadınları biraz daha fazla sıkıştırıyor. 1920'li yıllarda oldukça popüler hale gelmişler ve günümüzde biliyorsunuz hala kullanılıyor ama tabii ki eski popülerliğini kaybetmiş durumda. Artık insanlar rahatlıktan yanalar ve iyi ki de öyleler. Sağlıklı bir şey de değil sonuçta.
1: Umarım iyisin.

0: Gül Güne Gül'le de bugün tarihte popüler olmuş moda trendlerinden bahsediyorum size. Biraz aslında bu işin gelişimine değinelim istedim. Yüksek Orta Çağ ve Geç Orta Çağ'da Avrupa giyimi bugün moda olarak düşündüğümüz şeye göre gelişmeye başlıyor. İşte kesimler, silüetler, süslemeler, kimi zaman Karanlık Çağ olarak da bilinen Erken Orta Çağ'a göre çok daha hızlı bir ivmeyle değişiyor. Evet, biz bu değişimlere şu an böyle seneden seneye tanıklık etsek de o dönemlerde bu periyotlar nesilden nesile olacak şekilde. Yani aslında biraz daha şanslıyız şu dönemde. Haçlı seferleri ve Marco Polo'nun seferleri, yeni kültürel etkileşimleri, kumaşları ve teknolojik gelişmeleri Orta Çağ Avrupası ve bu toprakların kıyafetleriyle aslında tanıştırıyor. El eğirmesi yerini çıkra ve ayakla kontrol edilen dikey dokuma tezgahlarına bırakıyor ve kumaş üretimi bu sayede oldukça sade ve pratik bir şekle bürünüyor. Ticaret de tabii gelişiyor o aşamada. Bununla beraber çekici kıyafetler gelişiyor. Orta sınıf arasında yaygınlık kazanmaya ve ulaşılabilir olmaya başlıyor kıyafetler. Yüksek ve geç orta çağ giyim kuşamı hakkında bilgimiz dönemin sanat eserleri aracılığıyla gelişiyor aslında. İnsanların böyle stilleri vitraylara, heykellere, tablolara ve yağlı boyalara taşınmış biliyorsunuz. Sınıf katmanları ve sosyal statüler arasındaki farklılaşmaya rağmen tasarımcılar kıyafetleri işlemenin ve onlara ilginç dokunuşlar kazandırmanın bir yolunu her zaman bulmuşlar. Haçlı seferleriyle de birlikte insanlar geri dönerlerken yanlarında kadife gibi yeni kumaşlar ve kıyafet stillerini de beraberinde getirmişler ülkelerine. Tabii ki kıyafetlerin formu ve oturuşu da bu sayede değişmiş. Biraz daha bahsedeceğim bundan size ama araya iki güzel şarkı sıkıştıralım mı?
1: Tut

0: güne gülle, gül güne gül.
1: Radyo Ülkü.
2: Gül güne gülle de bugün tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşmaya devam ediyoruz şimdi. Haçlı seferleriyle birlikte kıyafetlerin bir parça daha değiştiğini söylemiştim size. Eskiden tunikler dökümlü ve tanımsızken artık hem kadınların hem de erkeklerin vücutlarına daha iyi oturmaya başlamış ve sıcak bir silüet görüntüsü yaratmaya başlamış. Elbiseler omuzdan bel altına kadar vücut hatlarını takip etmiş. Etekler ayrı bir parça olarak bu gövdelere dikilmiş. İşte kollar bir çan gibi genişlemiş. İçe giyilen tuniklerin kolları ve etekleri daha da uzayarak üst elbisenin içinden yerlere değecek denli abartılı silüetler yaratılmış. İçe giyilen tunik ketenden yapılan upuzun bir parçaymış. Onun üzerine giyilen parça ise pelison adını alıyormuş. Pelison üzerine ise daha dökümlü bluzlar giyiyormuş insanlar ve misafirler karşılanırken bağcıklarla böyle sıkıca bağlanıyormuş bu kıyafetler. Tabii ki mücevherli korseler yine üst sınıf tarafından takılıyor. Kadınlar böyle kemerlerinden sallandırdıkları küçük keseler taşıyorlarmış o dönemlerde. Eldivenler takıyorlarmış. Saçlarını çiçeklerle örüyorlarmış. Tabii ki çok daha fazlası var. Ne dersiniz, iki güzel şarkı arası verelim mi?

Mikrofonun başına geçince zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Çok az zamanımız kaldığı için de toparlamak niyetindeyim. Yine konuşulacak çok konu vardı ama hepsi kala kaldı. Tarihte popüler olmuş moda trendleri üzerine konuşuyoruz bugün programda. Şimdi 1200'lerden de biraz bahsetmek istiyorum size. Moda diyebileceğimiz anlayışta bir yükseliş görülüyor çünkü. Eskiden kıyafetler tamamen fonksiyonelken alışılmışın dışında tasarımlar popülerlik kazanıyor bu dönemde. 13. yüzyılla birlikte ayakkabıların mesela burunları sivrileşiyor. Kalıpları yumuşak olsa da sağlamlık için uçları yosunla doldurulup destekleniyor. Burun uzunluğu o denli abartılı bir boyuta ulaşmış ki yetkililer bir ayakkabının burnunun ne kadar uzun olabileceği konusunda tanımlı kurallar koymaya başlamışlar. Kapşonlar daha fazla kumaşlı ve gereğinden çok daha uzun tasarlanmaya başlamış. Hatta tarihi filmlerde de mutlaka görmüşsünüzdür böyle kadınlarda çok daha böyle hoş bir hava yaratır o büyük kapşonlar. Yine aristokrat kesim tarafından çokça saç aksesuarları da takılmış. Alnın genişliği görüldüğü illüzyonu yaratmak için ön saç diplerinin kazınması yaygınlaşıyor. Kaşlar tamamen veya kısmen tıraşlanıyor. Erkekler ise daha çok böyle bir saksıyı andıran taliş adı verilen şapkalar takıyorlar. Aslında orta çağın günümüz modasındaki bazı yansımalarını da zaman zaman vitrinlerde görüyoruz. Moda değişiyor desek de aslında moda öyle o kadar sandığımız kadar da değişmiyor. Genelde sevilen ve beğenilen şeyin sadece formu değişiyor desek çok da yerinde olacaktır. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da veda için buradayım ben.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dualar ederek şehit ailelerinin acılarını paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, trafik ve asayiş uygulamalarına katılarak bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Gıda mühendisi Kamuran Öztop, et tüketimi ve saklama koşulları konusunda uyarılarda bulunarak kesim sonrası ette oluşan ölüm sertliğine dikkat çekerek sıcak etin poşetlenmesi, etin yıkanması ve çözünen ürünün yeniden dondurulması gibi halk arasında doğru bilinen yanlışların ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin'de nektarin fiyatlarının halde 15-20 TL bandına kadar düşmesine tepki göstererek üreticinin büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, özellikle tarım kredi kooperatiflerinin piyasada etkin rol almamasını kabul edilemez gördüklerini söyledi. Tarsus-Adana Gaziantep otoyolunda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Türkiye genelindeki serbest bölgelerin ihracatı yılın ilk 4 ayında 4.2 milyar dolara ulaşırken Mersin serbest bölgesi bu yılın ilk 4 ayında 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle dikkat çekti. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgenin stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması daha tamamlandı. Makine dairesinde 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Silifke Gazi Ortaokulu öğrencileri matematik ve mantık oyunları olimpiyatları finallerinde Türkiye dereceleri elde etti. 5. sınıf öğrencisi Ali Şefik Pekşen ise Türkiye şampiyonu oldu.
4: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte tekrar sizi burada bekliyor olacağım. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşıladıklarını kaydeden Başkan Seçer, bayramlar sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, komşuluğun, dostluğun ve birlikteliğin değerinin idrak edildiği en özel günlerdir. Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edecek, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha yaşayacağız dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşulların dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiğini kaydeden Başkan Seçer, emeklilerin, dar gelirli yurttaşların, gençlerin ve üreticilerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bizler adaletin, hukukun ve demokrasinin güçlendiği, herkesin kendini güvende ve eşit hissettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin geleceğe umutsuz bakmadığı bir Türkiye için azimle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitesinin 5 mezbahane ve yeterli sayıda personelin hizmet vereceğini kaydeden Başkan Seçer, yurttaşlarımız kurban kesim işlemlerinin büyükşehirin profesyonel ekiplerinin hijyenik koşullarda ve ücretsiz gerçekleştirebilirler. Ayrıca sakatatların da çevre kirliliği yaşatmaması, sinek ve haşere üretmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor. Tatil boyunca büyükşehir ekipleri ilaçlama çalışmaları yapmaya devam edecek diye konuştu. Bayram öncesi ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdiklerini, kabristanlarda da hazırlık ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, bayram süresince Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsuslucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olacak. Ayrıca vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızdan bayram boyunca ücretsiz olarak yararlanacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat faaliyette olacak dedi. Mersinlilerin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu bayramda da ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Seçer, Kurban Bayramı'nın Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket, sağlık ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum ifadelerini kullandı. Başkan Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife gününde önce Mersin şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle, daha sonra da Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kent protokolüyle bayramlaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde manevi değeri büyük bir geleneği bu yılda sürdürdü. Büyükşehir tarafından aziz şehitlerimizin anısına kurban kesimi gerçekleştirildi. Dualarla kesilen kurban etlerin, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'ne teslim edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barış kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesine dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü 24 saat.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dualar ederek şehit ailelerinin acılarını paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, trafik ve asayiş uygulamalarına katılarak bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Gıda mühendisi Kamuran Öztop, et tüketimi ve saklama koşulları konusunda uyarılarda bulunarak kesim sonrası ette oluşan ölüm sertliğine dikkat çekerek sıcak etin poşetlenmesi, etin yıkanması ve çözünen ürünün yeniden dondurulması gibi halk arasında doğru bilinen yanlışların ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin'de nektarin fiyatlarının halde 15-20 TL bandına kadar düşmesine tepki göstererek üreticinin büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, özellikle tarım kredi kooperatiflerinin piyasada etkin rol almamasını kabul edilemez gördüklerini söyledi. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Türkiye genelindeki serbest bölgelerin ihracatı yılın ilk 4 ayında 4.2 milyar dolara ulaşırken Mersin serbest bölgesi bu yılın ilk 4 ayında 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle dikkat çekti. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgenin stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması daha tamamlandı. Makine dairesinde 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Silifke Gazi Ortaokulu öğrencileri matematik ve mantık oyunları olimpiyatları finallerinde Türkiye dereceleri elde etti. 5. sınıf öğrencisi Ali Şefik Pekşen ise Türkiye şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
10: Radyo Ülkü 24

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cibir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
7: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mukak'taki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye durağında 322-2555 Mersin.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşıladıklarını kaydeden Başkan Seçer, bayramlar sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, komşuluğun, dostluğun ve birlikteliğin değerinin idrak edildiği en özel günlerdir. Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edecek, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha yaşayacağız dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşulların dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiğini kaydeden Başkan Seçer, emeklilerin, dar gelirli yurttaşların, gençlerin ve üreticilerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bizler adaletin, hukukun ve demokrasinin güçlendiği, herkesin kendini güvende ve eşit hissettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin geleceğe umutsuz bakmadığı bir Türkiye için azimle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitesi, 5 mezbahane ve yeterli sayıda personelin hizmet vereceğini kaydeden Başkan Seçer, yurttaşlarımız kurban kesim işlemlerinin büyükşehirin profesyonel ekiplerinin hijyenik koşullarda ve ücretsiz gerçekleştirebilirler. Ayrıca sakatatların da çevre kirliliği yaşatmaması, sinek ve haşere üretmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor. Tatil boyunca büyükşehir ekipleri ilaçlama çalışmaları yapmaya devam edecek diye konuştu. Bayram öncesi ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdiklerini, kabristanlarda da hazırlık ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, bayram süresince Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsuslucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olacak. Ayrıca vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızdan bayram boyunca ücretsiz olarak yararlanacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat faaliyette olacak dedi. Mersinlilerin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu bayramda da ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Seçer, Kurban Bayramı'nın Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket, sağlık ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum ifadelerini kullandı. Başkan Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife gününde önce Mersin şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle, daha sonra da kültür merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kent protokolüyle bayramlaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde manevi değeri büyük bir geleneği bu yılda sürdürdü. Büyükşehir tarafından aziz şehitlerimizin anısına kurban kesimi gerçekleştirildi. Dualarla kesilen kurban etlerin, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'ne teslim edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GEM.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gelik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cibir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, Radyo Ülkü.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşıladıklarını kaydeden Başkan Seçer, bayramlar sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, komşuluğun, dostluğun ve birlikteliğin değerinin idrak edildiği en özel günlerdir. Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edecek, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha yaşayacağız dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşulların dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiğini kaydeden Başkan Seçer, emeklilerin, dar gelirli yurttaşların, gençlerin ve üreticilerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bizler adaletin, hukukun ve demokrasinin güçlendiği, herkesin kendini güvende ve eşit hissettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin geleceğe umutsuz bakmadığı bir Türkiye için azimle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitesi, 5 mezbahane ve yeterli sayıda personelin hizmet vereceğini kaydeden Başkan Seçer, yurttaşlarımız kurban kesim işlemlerinin büyükşehirin profesyonel ekiplerinin hijyenik koşullarda ve ücretsiz gerçekleştirebilirler. Ayrıca sakatatların da çevre kirliliği yaşatmaması, sinek ve haşere üretmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor. Tatil boyunca büyükşehir ekipleri ilaçlama çalışmaları yapmaya devam edecek diye konuştu. Bayram öncesi ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdiklerini, kabristanlarda da hazırlık ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, bayram süresince Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsuslucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olacak. Ayrıca vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızdan bayram boyunca ücretsiz olarak yararlanacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat faaliyette olacak dedi. Mersinlilerin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu bayramda da ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Seçer, Kurban Bayramı'nın Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket, sağlık ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum ifadelerini kullandı. Başkan Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife gününde önce Mersin şehitlerini ziyaret ederek şehit aileleriyle, daha sonra da Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kent protokolüyle bayramlaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde manevi değeri büyük bir geleneği bu yılda sürdürdü. Büyükşehir tarafından aziz şehitlerimizin anısına kurban kesimi gerçekleştirildi. Dualarla kesilen kurban etleri, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi aşanesine teslim edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dualar ederek şehit ailelerinin acılarını paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, trafik ve asayiş uygulamalarına katılarak bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Gıda mühendisi Kamuran Öztop, et tüketimi ve saklama koşulları konusunda uyarılarda bulunarak kesim sonrası ette oluşan ölüm sertliğine dikkat çekerek sıcak etin poşetlenmesi, etin yıkanması ve çözülen ürünün yeniden dondurulması gibi halk arasında doğru bilinen yanlışların ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin'de nektarin fiyatlarının halde 15-20 TL bandına kadar düşmesine tepki göstererek üreticinin büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, özellikle tarım kredi kooperatiflerinin piyasada etkin rol almamasını kabul edilemez gördüklerini söyledi. Tarsus-Adana Gaziantep otoyolunda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Türkiye genelindeki serbest bölgelerin ihracatı yılın ilk 4 ayında 4.2 milyar dolara ulaşırken Mersin serbest bölgesi bu yılın ilk 4 ayında 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle dikkat çekti. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgenin stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması daha tamamlandı. Makine dairesinde 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Silifke Gazi Ortaokulu öğrencileri matematik ve mantık oyunları olimpiyatları finallerinde Türkiye dereceleri elde etti. 5. sınıf öğrencisi Ali Şefik Pekşen ise Türkiye şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
17: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
19: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

1982 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ilk defa Almanya Nicole'ün seslendirdiği Birazcık Barış şarkısıyla zafere ulaşırken 82 Türkiye Eurovision birincisi Neco yarışmada Honey şarkısıyla 15. olmuştu. Retro'ya Clips Halle ile devam ediyoruz ve 1986 yılında

Rüya'dan bir Özdemir Erdoğan şarkısı dinledik. Sevdim Seni Bir Kere. Bu şarkıyı Ajda Pekkan da 8. stüdyo albümünde 1982 yılında seslendirmiştir. Retro'ya Gökmen'le devam edeceğiz. 1976 yılındayız.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cibir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
7: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

bıraktık ve canım sıkılıyor canım. Bu şarkıyı son olarak Sıla'dan da efsane bir yorumla dinledik. 80'lerin en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Keyifli bir grup 5 yıl önce 10 yıl sonra. Şarkımız da Yağmur.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşıladıklarını kaydeden Başkan Seçer, bayramlar sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, komşuluğun, dostluğun ve birlikteliğin değerinin idrak edildiği en özel günlerdir. Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edecek, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha yaşayacağız dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşulların dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiğini kaydeden Başkan Seçer, emeklilerin, dar gelirli yurttaşların, gençlerin ve üreticilerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bizler adaletin, hukukun ve demokrasinin güçlendiği, herkesin kendini güvende ve eşit hissettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin geleceğe umutsuz bakmadığı bir Türkiye için azimle çalışıyoruz ifadeleri kullandı. Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitesi, 5 mezbahane ve yeterli sayıda personelin hizmet vereceğini kaydeden Başkan Seçer, yurttaşlarımız kurban kesim işlemlerinin büyükşehirin profesyonel ekiplerinin hijyenik koşullarda ve ücretsiz gerçekleştirebilirler. Ayrıca sakatatların da çevre kirliliği yaşatmaması, sinek ve haşere üretmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor. Tatil boyunca büyükşehir ekipleri ilaçlama çalışmaları yapmaya devam edecek diye konuştu. Bayram öncesi ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdiklerini, kabristanlarda da hazırlık ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, bayram süresince Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsuslucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olacak. Ayrıca vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızdan bayram boyunca ücretsiz olarak yararlanacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat faaliyette olacak dedi. Mersinlilerin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu bayramda da ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Seçer, Kurban Bayramı'nın Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket, sağlık ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum ifadelerini kullandı. Başkan Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife gününde önce Mersin şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle, daha sonra da Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramı bayramlaşma programına katılarak kent protokolüyle bayramlaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı arifesinde manevi değeri büyük bir geleneği bu yılda sürdürdü. Büyükşehir tarafından aziz şehitlerimizin anısına kurban kesimi gerçekleştirildi. Dualarla kesilen kurban etleri, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Aşanesi'ne teslim edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Barış Manço'nun 1989 yılında yayınladığı Sahibinden, İhtiyaçtan albümünden keyifli bir şarkı Gönül Ferman dinlemiyor. Retro'da tarzımızı biraz değiştireceğiz. Nilüfer'in Bir Selam Yeter albümündeyiz.

Ajda Pekkan ilk olarak hayatımıza 1964 yılında girdi. Göz göz değdi bana şarkısıyla. 67 yılında Feci Evcioğlu tarafından yazılan, Türkçesi iki yabancıyı seslendirdi. Süperstar 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde de hep hayatımızdaydı. Günümüze eşlik eden şarkılarla bizlerle ilerlemeye devam etti. Bugün Ajda Pekkan'dan Bir Günah Gibi şarkısını çaldım sizlere ve kapanışımız Mazhar Fuat Özkan'dan Yalnızlık Ömür Boyu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki filebekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşıladıklarını kaydeden Başkan Seçer, bayramlar sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, komşuluğun, dostluğun ve birlikteliğin değerinin idrak edildiği en özel günlerdir. Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edecek, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha yaşayacağız dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşulların dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiğini kaydeden Başkan Seçer, emeklilerin, dar gelirli yurttaşların, gençlerin ve üreticilerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bizler adaletin, hukukun ve demokrasinin güçlendiği, herkesin kendini güvende ve eşit hissettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin geleceğe umutsuz bakmadığı bir Türkiye için azimle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitesi, 5 mezbahane ve yeterli sayıda personelin hizmet vereceğini kaydeden Başkan Seçer, yurttaşlarımız kurban kesim işlemlerinin büyükşehirin profesyonel ekiplerinin hijyenik koşullarda ve ücretsiz gerçekleştirebilirler. Ayrıca sakatatların da çevre kirliliği yaşatmaması, sinek ve haşere üretmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor. Tatil boyunca büyükşehir ekipleri ilaçlama çalışmaları yapmaya devam edecek diye konuştu. Bayram öncesi ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdiklerini, kabristanlarda da hazırlık ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, bayram süresince Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsuslucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olacak. Ayrıca vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızdan bayram boyunca ücretsiz olarak yararlanacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat faaliyette olacak dedi. Mersinlilerin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu bayramda da ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Seçer, Kurban Bayramı'nın Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket, sağlık ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum ifadelerini kullandı. Başkan Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife gününde önce Mersin şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle, daha sonra da kültür merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kent protokolüyle bayramlaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde manevi değeri büyük bir geleneği bu yılda sürdürdü. Büyükşehir tarafından aziz şehitlerimizin anısına kurban kesimi gerçekleştirildi. Dualarla kesilen kurban etleri, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi aşanesine teslim edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

ve donatıp oldukça gösterişli bir hale getirmek Elizabeth dönemi İngiltere'sinde oldukça popüler, tahmin edebileceğiniz gibi. Erkekler ve kadınlar arasında özellikle elbise kollarını oldukça gösterişli bir hale getirmekse çok yaygın eylemlerden bir tanesi. Bu dönemde yaşayan bir erkeğin ceketi ortalama 3 kilo ekstra süs içerebiliyormuş, biliyor muydunuz? Ceketlerin üzerinde mendil, pamuk, at kılından yapılmış süsler görmek de oldukça mümkünmüş. Elizabeth dönemi modasına uygun bir şekilde kıyafet süsleme modası 17. yüzyılın ortalarında kayboluyor ama insanlar farklı şekillerde de olsa elbiselerini daha gösterişli bir hale getirmeye devam ediyorlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi.

İnsanların kıyafetlere yüklediği anlamlar aslında tarihin her döneminde çok ilginç. Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşmaya devam edelim. Gösterişli kıyafetlerden bahsetmek istiyorum bu kez de size. Kıyafetleri ekstra şeyler

0: Gülgünle, Gülgün'e Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barış kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki filebekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke
13: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de bugün tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz. Sırada alt kısmı dar eteklikler var. Şimdi yüksek topukların aksine görünüşe göre alt kısmı dar eteklikler kadınları yavaşlatmak için yapılıyor döneminde. 20. yüzyılın başlarına gidiyoruz şimdi de. Popüler hale geldiği tarih bu çünkü. İlk kez bir Fransız moda tasarımcısı tarafından 1910 yılında piyasaya sürülüyor. Bu tasarım kadınların bacaklarını sarıyor ve eklemlerini sıkıyor. Modacı diyor ki, evet kadınların göğsüne özgürlüğü getirdim fakat bacaklarını tutsak ettim. Hanımlar aslında tarihin her döneminde moda için böyle türlü türlü acılar çekmeye devam ediyorlar. Anlayacağınız üzere.

0: Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Bu güzel bayram gününde. Yandan bağlanan korselerden bahsetmek istiyorum size. Dik açılı, erkeksi ve kum saati şekline sahip bir vücuda sahip olmak. Bütün kadınların tarihin her döneminde aslında en büyük amacı. Evet, 1920'li yıllarda da her kadının hayali. Bu forma girebilmek isteyen kadınlara yardımcı olması amacıyla oldukça ilginç bir korse tasarlanıyor. Yandan bağlanan korseler kadınların böyle göğüs bölgesinin daha düz görünmesine olanak sağlıyor. Ünlü bir korse yapımcısı tarafından üretilen bu ürünler diğer korselerin aksine kadınları biraz daha fazla sıkıştırıyor. 1920'li yıllarda oldukça popüler hale gelmişler ve günümüzde biliyorsunuz hala kullanılıyor ama tabii ki eski popülerliğini kaybetmiş durumda. Artık insanlar rahatlıktan yanalar ve iyi ki de öyleler. Sağlıklı bir şey de değil sonuçta.
1: Umarım iyi

0: Gül Güne Gül'le de bugün tarihte popüler olmuş moda trendlerinden bahsediyorum size. Biraz aslında bu işin gelişimine değinelim istedim. Yüksek Orta Çağ ve Geç Orta Çağ'da Avrupa giyimi bugün moda olarak düşündüğümüz şeye göre gelişmeye başlıyor. İşte kesimler, silüetler, süslemeler, kimi zaman Karanlık Çağ olarak da bilinen Erken Orta Çağ'a göre çok daha hızlı bir ivmeyle değişiyor. Evet, biz bu değişimlere şu an böyle seneden seneye tanıklık etsek de o dönemlerde bu periyotlar nesilden nesile olacak şekilde. Yani aslında biraz daha şanslıyız şu dönemde. Haçlı seferleri ve Marco Polo'nun seferleri, yeni kültürel etkileşimleri, kumaşları ve teknolojik gelişmeleri Orta Çağ Avrupası ve bu toprakların kıyafetleriyle aslında tanıştırıyor. El eğirmesi yerini çıkra ve ayakla kontrol edilen dikey dokuma tezgahlarına bırakıyor ve kumaş üretimi bu sayede oldukça sade ve pratik bir şekle bürünüyor. Ticaret de tabii gelişiyor o aşamada. Bununla beraber çekici kıyafetler gelişiyor. Orta sınıf arasında yaygınlık kazanmaya ve ulaşılabilir olmaya başlıyor kıyafetler. Yüksek ve geç orta çağ giyim kuşamı hakkında bilgimiz dönemin sanat eserleri aracılığıyla gelişiyor aslında. İnsanların böyle stilleri vitraylara, heykellere, tablolara ve yağlı boyalara taşınmış biliyorsunuz. Sınıf katmanları ve sosyal statüler arasındaki farklılaşmaya rağmen tasarımcılar kıyafetleri işlemenin ve onlara ilginç dokunuşlar kazandırmanın bir yolunu her zaman bulmuşlar. Haçlı seferleriyle de birlikte insanlar geri dönerlerken yanlarında kadife gibi yeni kumaşlar ve kıyafet stillerini de beraberinde getirmişler ülkelerine. Tabii ki kıyafetlerin formu ve oturuşu da bu sayede değişmiş. Biraz daha bahsedeceğim bundan size ama araya iki güzel şarkı sıkıştıralım mı?
1: Tut

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülkü.
5: Gül Güne Gül'le de bugün tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşmaya devam ediyoruz şimdi. Haçlı seferleriyle birlikte kıyafetlerin bir parça daha değiştiğini söylemiştim size. Eskiden tunikler dökümlü ve tanımsızken artık hem kadınların hem de erkeklerin vücutlarına daha iyi oturmaya başlamış ve sıcak bir silüet görüntüsü yaratmaya başlamış. Elbiseler omuzdan bel altına kadar vücut hatlarını takip etmiş. Etekler ayrı bir parça olarak bu gövdelere dikilmiş. İşte kollar bir çan gibi genişlemiş. İçe giyilen tuniklerin kolları ve etekleri daha da uzayarak üst elbisenin içinden yerlere değecek denli abartılı silüetler yaratılmış. İçe giyilen tunik ketenden yapılan upuzun bir parçaymış. Onun üzerine giyilen parça ise pelisson adını alıyormuş. Pelisson üzerine ise daha dökümlü bluzlar giyiyormuş insanlar ve misafirler karşılanırken bağcıklarla böyle sıkıca bağlanıyormuş bu kıyafetler. Tabii ki mücevherli korseler yine üst sınıf tarafından takılıyor. Kadınlar böyle kemerlerinden sallandırdıkları küçük keseler taşıyorlarmış o dönemlerde. Eldivenler takıyorlarmış. Saçlarını çiçeklerle örüyorlarmış. Tabii ki çok daha fazlası var. Ne dersiniz, iki güzel şarkı arası verelim mi?

Mikrofonun başına geçince zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Çok az zamanımız kaldığı için de toparlamak niyetindeyim. Yine konuşulacak çok konu vardı ama hepsi kala kaldı. Tarihte popüler olmuş moda trendleri üzerine konuşuyoruz bugün programda. Şimdi 1200'lerden de biraz bahsetmek istiyorum size. Moda diyebileceğimiz anlayışta bir yükseliş görülüyor çünkü. Eskiden kıyafetler tamamen fonksiyonelken alışılmışın dışında tasarımlar popülerlik kazanıyor bu dönemde. 13. yüzyılla birlikte ayakkabıların mesela burunları sivrileşiyor. Kalıpları yumuşak olsa da sağlamlık için uçları yosunla doldurulup destekleniyor. Burun uzunluğu o denli abartılı bir boyuta ulaşmış ki yetkililer bir ayakkabının burnunun ne kadar uzun olabileceği konusunda tanımlı kurallar koymaya başlamışlar. Kapşonlar daha fazla kumaşlı ve gereğinden çok daha uzun tasarlanmaya başlamış. Hatta tarihi filmlerde de mutlaka görmüşsünüzdür böyle kadınlarda çok daha böyle hoş bir hava yaratır o büyük kapşonlar. Yine aristokrat kesim tarafından çokça saç aksesuarları da takılmış. Alnın genişliği görüldüğü illüzyonu yaratmak için ön saç diplerinin kazınması yaygınlaşıyor. Kaşlar tamamen veya kısmen tıraşlanıyor. Erkekler ise daha çok böyle bir saksıyı andıran taliş adı verilen şapkalar takıyorlar. Aslında orta çağın günümüz modasındaki bazı yansımalarını da zaman zaman vitrinlerde görüyoruz. Moda değişiyor desek de aslında moda öyle o kadar sandığımız kadar da değişmiyor. Genelde sevilen ve beğenilen şeyin sadece formu değişiyor desek çok da yerinde olacaktır. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da veda için buradayım ben.

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte tekrar sizi burada bekliyor olacağım. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay, 18 ay.
4: Ergülden Mobilyanı şimdi.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gelik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesine dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, Radyo Ülkü.
10: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
6: Radyo Ülke 24 saat

dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri sanki yaşamıyorum.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülke.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

bırak ölmek canımdan, geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan, geçerim

0: varsın çatlasın eller, varsın çatlasın eller.
1: Telefonu bırak, yola bak, emniyet kemerini unutma.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık.

su gibi akarım. Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar. Yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz. Seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter. Kimse bilmesin.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sendin bu hayatta ilk sevgim. Tek güvendim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.
1: Her zaman, her yerde.

0: Ay gülüm vay, derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya, hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim, sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu ben.
1: Radyo Ülkü.

böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.